güneşem Bakı'nın ışıkları boşa yanır həmişe. Gece bakın ulduza, gündüz bakın güneşe. Bakı'nın ışıkları boşa yanır.

0: çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zəng et.
1: Pulunu sadece yığmak yok, her gün arttığını da görmek istiyorsanız, bir bank yığım hesabı tam senlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen, cəmi 24 saat kifayetdir. Çünkü hesablanan faiz her gün balansına əlavə olunur. Üstelik pula ehtiyacın olsa ve pulunu çıxarsan, kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şahı.
2: Reklam yerleştirmeye için 050-299-8639 numarasına zeng edin. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. İBAN, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bu reklam Cem'i 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan herçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: FM.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Bundan sonra ne ineceksin? Hara gideceksin?
2: Evleneceğim.
3: Ev istiyorum.
4: Ben çabuk defter yaparım.
5: Ben onunla tek koyma. Ne olur ben onunla tek koyma.
1: Ben bir hiç vakit böyle görmemiştim.
6: Arkayın olanlar bize ziyanına gelmez.
7: Ama hamadan çok serpiş oldun. Sen planların bozuldu.
8: O bizi çöle atması ispatı.
9: Hayşehir'im. Karışma buna.
1: Değilsen doğrudan da her şeyi bizde.
8: Niye emirsin ki bu arada?
10: Görürsen her şey yakış olacak.
9: Dede bütün problemlerinizi halledeceğim.
11: Onunla görüşmeyi sana kadağan edeceğim. Bildiğin.
12: Dirilen Adam. 1 İyun. Saat 22'de.

0: ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya İyun'un 1'ine dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 11 Yat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bank of Baku'da nakd pul kreditine düz 6% edek endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
5: Hava ister isti ister soyuk olsun, ister nemli ister kuru olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'ta ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.
6: İnvestisiya dünyasında sen de öz sözünü de ve pul kazanmaya başla. Bir Bank Invest tətbiqiyle bu çok rahat olacak. Sərfəli komisiyayla səhimler al, Azerbaycan ve Amerika'nın tanınmış şirketlerinin payçısı ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sənə işləsin. Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində.
4: Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Capital İnvestisiya şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Premium Residence Sipriz layısında cemi 15% ilkin ödeniş 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122.

daha rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.

0: üstünlüklerini yaşayın.
1: Bogart Banko Vakfı ASC mehsustu. Banko Vakfı 18.05.2005 tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.
3: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan Radyosu. 105 FM.
4: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acılı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: sol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Mekan ister harici ister dahili olsun. İster mətbəx ister havuz olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı değil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru netice.

bu təmiz eşqimizi, çağırır seyrə bizi, bu təmiz eşqimizi, ağlı güllü göz.

0: olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bankov Baku'nun mobil tətbiqidir. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telersin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Bir banktan nakit krediti online götür. Bol bol bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tetbikiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbe gözlemeden müracaat et. Hem ihtiyaçlarını karşıla hem de çoklu bonus kazan.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Premium Residence Sipris layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun, istər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapıştırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca göre bir yapıştırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44-44- bize. Bir bank yığım hesabı tam senlik bir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması için ay sonunu gözlemirsen cemi 24 saat kifayetli. Çünkü hesaplanan faiz her gün balansına alak olunur. Üstelik pula ihtiyacın olsa ve pulunu çıkarsan kazandığın faizler de özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
1: Pazitano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: ihtiyaca göre bir yapıştırıcı mütlak vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru netice.
1: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin. Azerbaycan Radyosu 105 FM.
2: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatırdık. Bakı Afşarov 105 FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
3: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tedbikine dahil ol. 50 bin manata dek krediti minimum 9.9 faizle. Hiç yere gitmeden online elde et. Dostbank'la kreditin hem rahat hem de derhal senin olsun. Etrafı 145.
1: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tedbikidir. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
2: Premium Residence, Spritz layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
3: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Öten ile nermelerde.

0: Bundan sonra ne yapacaksın? Kara gideceksin.
1: Evleneceğim.
2: Ev istiyorum.
3: Ben çabuk defal yapalım.
4: Ben onunla tek koyma. Ne olur ben onunla tek koyma.
0: Ben bir hiç akbeli görmemiştim.
3: Arkayın ol, ondan bize ziyanla gelmez.
5: Ama hamadan çok sempis oldum. Semp onların bozuldu.
1: O bizi çöle atmaz ispatı.
5: Hayşehir'im, karışma buna.
0: Değilsen doğru, ben de her şeyi istedim.
1: Niye misin ki bu adam?
6: Görürsen her şey yakış olacak.
5: Bir de bütün problemlerinizi halledeceğim.
7: Onunla görüşmeyi sana kadar Amerikan. Bildiğin...
8: Dirilen Adam, 1 İyun, saat 22'de.
9: Azerbaycan Radyosu'nun yayın tezliklerini nezdinize çatırdık. Bakı Afşarol, 105 FM, Gence, 90 FM, Aksu, 88 FM, Axtafa, 93.5 FM, Fizuli, 100.2 FM, Daşkesen, 89.5 FM, Liri, 101.5 FM, Quba Xaçmaz, 104.5 FM, Zaqatala, 103 FM, Şirvan, 106.5 FM, Şuşa, 101.7 FM, Zəngilan, 100.5 FM, Şəki, 94.6 FM, Astara, 93.5 FM, Gedəbəy, 105 FM.
10: Danışır Bakı, saat 19'du.

Efendim sen ayrılar mı Şenil Can'dan Azerbaycan Azerbaycan

yaratmaya cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa. Minlerle can kurban oldun. Sinen herbe meydan oldun. Hüququndan keçen asker her bir kahraman oldun. Sen olasan Gülistan, sana her an can kurban. Sana min bir mehbet sinemde tutmuş mekan. Namusunu hifzetmeye, bayrağını yükseltmeye cümle gençler müştaktır. Şanlı beden, şanlı beden, Azerbaycan, Azerbaycan.

0: İyunun 1'ine dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Bankery 12 binden çok ticaret aletine çıkış elde et. Bir Bank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Bir Bank Invest tetbikinde. Bir Bank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın en tanınan şanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisyon Şirketi ile birlikte teklif olunur.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: Azerbaycan Radyosu sizin dalganız.

bu temizi eşkimizi, çağırır seyremizi, bu temizi eşkimizi, allı güllü güllü.

bütün Azerbaycan'a yayılan yegane ses. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil alma hakkın yetmirse hisse al. Bulunu gözledip değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.